0: Sangane nathi kuleli hora lesine we balaleli Sangane nathi kulukuthi kulona leli hora yibo lesine pheke manje mntana nomuntu seku 3 minutes after 4 manje mthathu mzuzu lishayile idlile hora lingelesine ubonake manje kuyovuswa abantu ke manje ngalesi sikhathi siyekhijima manje siyovusa abantu
1: Inkulu 107.6 FM

Vuka bovuka bovuka bovuka bovuka bovuka bovuka wemlaleli vuka wangena ka baba uye uyabanda ka baba sizokushiya inqola wemntana umuntu yangizwayene uzashwaza inqola ulele

Okay, uyangena ke lamlaleli uthi ke ngibelele emadlala uthi ke ucela eka siphenqo malo umi nami. Kusho ke kusho lapha ya umamthizulu langoma ka Londiwe siphenqo malo. Umi nami ungumthokozisi siyabakhuluke umamthizulu. Yawu yena ke futhi sazophinda siphe izwi. Awusabusiseke kuyiholiday ekuseni.